yan kwan binderiya kine kwan lamme bala herde kapo biri ha ha ama ma